şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: süreç, detaylı analiz. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Hit modunu.
2: Hit modunu. Ay.

DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise 7.05 saatler. Günaydınlar. Radyo Ferment'e sabah moduna hepinize hoş geldiniz. Serdar mikrofonda. Yine birlikteyiz. 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleri burada. Sezin Cigar, Let Music Play Again.

Evet, yavaş yavaş yılın sonuna doğru ilerliyoruz ve şöyle 2026 için geriye dönüp baktığımızda benim favori şarkılarımdan bir tanesi oldu. Farklı bir havası modu var değil mi şarkının? Şimdi Arco Casango, Fire Fire. Maximum Hit Müzik. Radyo Feriment'desin, ben Serdar. Sabah modundan sonra bakalım kimleri dinleyeceğiz. Daft Punk ve Pharrell Williams eşliğinde Get Lucky radyonda olacak. Daha öncesinde ise DATI, Take Me There seni bekliyor. Unutma.

0: fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka aracı

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomeni.
2: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Pharrell Williams'ın Daft Punk'la birlikte 2013'te yayınladığı dönemin liste başı şarkılarından bir tanesiydi. Dinlediğimiz Get Lucky. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Limitless ve General Love burada şimdi. Hit the road, Jack.

0: adres, detaylı analiz. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

0: birlikteliğiyle dolu David Guetta'nın dünya çapında çok özel, çok önemli vokallerle çalışıyor. O isimlerden biri de Bibi Rexha olmuştu. I'm Good'la buradaydı. Maximum Hit Müzik. Keyifli sabahlar, Billie Eilish, Birds of a Feather remix ile birazdan sabah modunda seninle. Öncesinde ise French Montana, Sofia Reyes eşliğinde Final Minutes dinleyeceğiz.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr

hesaplı yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Beylikdüzü-Avcılar basın ekspres bağlantı yolu, Mahmutbey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
0: Hit modunu
2: aç.

Son dönemde Madde Mor'la yaşadığı kriz yüzünden Instagram'da yüz binlerce kişi onu takipten çıkarmış Ed Sheeran. Azizam 8.06 günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. The Second Voice'e devam ediyoruz. Let Me Be.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Son imaj değişikliği sanki hayranlarını ikiye bölmüş gibi, o kısa saçları seven de var, sevmeyen de. Derya Ulu şımarık da buradaydı. Burası Radyo Feriman, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Shakira, Burna Boy, Die Die birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise Mr. Know It All diyecek Teddy Swims. Kaçırma.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Of of of, bu makarna aşmış.
6: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
9: Bambim var benim.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
12: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
13: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
14: Reklam.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Shakira, Burna Boy, Day Day ile buradaydı. Radyo Fermentis'in keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah moduna devam ediyoruz. Jonathan'ı, Kaplumbağa Jonathan'ı bileniniz vardır. Kendileri 194 yaşında ve dünyanın bilinen en yaşlı kara hayvanı ve bilim insanları da işte onun genomunu sıralamışlar. Genom nedir? Bir canlının sahip olduğu genetik bilginin tamamı ve böylece işte bu bilim insanları insanlarda yaşlanmayı yavaşlatmaya yönelik potansiyel ipuçlarını ortaya çıkarmışlar. Herkes hazır olsun, yani 194 yaşına kadar yaşayabiliriz. Justin Timberlake dedi.

0: Ayça Pekkan'la mikrofon karşısına geçtikleri hileliyle yılın en iyi, en popüler işlerinden bir tanesine imza attılar ve bu başarılı yılı bir de İngilizce single'la süslediler. Manifest, Tralala. İyi sabahlar, keyifli günler. Radyo Feriment'te sabah modundasın. TSO Carol G eşinde Don't Be Shy. Birazdan radyonda, hemen öncesinde ise bu defa Mia G'ye ne dersin? I Got Love seni bekliyor. Reklam.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: 6, 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.

0: her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
2: seveceğim. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere 5 yol incirli Topkapı Çağlayan. Aksi yönde Haliç Merter Sefaköy Avcılar yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun seyrediyor. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı. Aksi yönde Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam eder. Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambim var benim.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Reklam.
8: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
9: Sabah Modu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın herkese, saat 9. Radyo Fermen'de sabah modunda bu saati DTA ile açıyor şimdi. Tek bir değer.

Radyo Feriment'in sabah moduna devam ediyoruz. Kitap severler için bir haberim var. Stephen King hayranları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü yazar 12 yıllık suç dosyasını kapatıyor. Onun bir karakteri var. Holly Gibney, ünlü dedektifin maceralarını anlatıyor epeydir ve Anything for Holly işte bu maceranın son kitabı olacak. Yazar kitabı tamamlamış ve 2027 içerisinde raflarda olacak muhtemelen. Sabah moduna İmam Bek, Şampol, Fesofer, Reis'e devam. Ready with the crazy love, it ain't changed to us.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Fenomen. Fenomen'de

0: Nereden tanıdık geliyorsa bunun arkasında şu var. Temin Pala işte bu çalışmalar için Barış Manço dahil birçok Türk sanatçıdan ilham almış. Loser buradaydı. Maximum Hit Müzik. Ve Radyo Feriment'te tabii ki çok daha fazlası yolda. Yıllar öncesinden bir Rihanna hitini hatırlamaya var mısın? Ponder Replay seni bekliyor. Daha öncesinde Temple City ve Self Aware. Kaçırma. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Bu çorba aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin B6. Belki ev.

Toto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Sert

Yapay zeka mı diyelim, süper zeka mı, biliyorsunuz artık Trump da kızıyor dünyaya buna. Yapay zeka değil, süper zeka deyin diye, ama dilimiz alıştı biraz daha sanki. Yapay zeka olarak devam edeceğiz gibi. Şimdi bugünlerde bazı komik haberlere de tabii konu olmaya başladı. Sizler böyle navigasyon için ya da yürüyüş rotaları için falan hangi uygulamayı kullanıyorsunuz bilmiyorum, ama ben mesela Google Maps'i çoğunlukla kullanıyorum. Ama birçok insan da anladığım kadarıyla bu yapay zeka araçlarına danışmaya başlamış. Bu haber Kanada'dan. 16 yaşında bir genci bir dağdan kurtarmak zorunda kalmışlar. Kurtarmışlar daha doğrusu, çünkü onun söylediğine göre kendisi Claude adlı yapay zeka platformuna, aracına diyelim, bir yürüyüş rotası oluşturmasını istemiş ve uygulamada bir harita ortaya çıkarmış kendi çapında ve belli bir patikadan saptıktan sonra kendisini dağ başında bir yerde bulmuş. Yani o kadar da kendimizi bu araçlara bence bırakmamalıyız.

Latin müzik dünyasından 3 önemli star, şahane bir hit single, Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin eşliğinde dinledik I Like It. Radyo Feriment'in sabah modundasın, ben Serdar. Birazdan bakalım kimler burada. Vanko Aya eşliğinde Matin Sani, yani Yalla Habibi dinleyeceğiz. Öncesinde ise Harise Arabeni ile seninle kaçırma.

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
7: Bambim var benim.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 02

Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

54 Ultra Talk'tuyla buradaydı Serdar ben. Sabah modundan bugünlük bu kadar. Umarım keyifli güzel bir gün başlangıcı oldu sizler için. Devamı da öyle gelsin. Ve yarın sabah yeni günü karşılarken 7'de yeniden mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise Missy Elliott.

0: adres, detaylı analiz. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Hit modunu
2: aç.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bambi.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Dardanel ton poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel ton poşet. Aç, dök, ye.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Radyo Fenomen.

0: Reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Müzik.

0: radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala.
0: Detaylar için Fenomen Instagram hesabını takip et.
2: Reklam. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Kahvesi'nden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Çağlayan Haliç etkili seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Tek reklam. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Tek reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Hit modunu
1: aç.

0: takip etti. Dünya DJ sıralaması açıklandı ve bu yıl ilk kez ilk yüze girmeyi başaran bir isim. Şimz önderliğinde Far Far Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala, birazdan kimleri dinleyeceğiz? Göz atacak olursak Two Colors, Temper City, Selena Gomez ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Manifest ve Toz Pembe ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için.
2: Ayrıntılar.

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

başındaydı ve hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'nin Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve demedi deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Peki pazartesi gününden neden bu anonsu yapıyorum? Çünkü haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden, radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin. Enerjiye ihtiyaç duyduğunda aklında olsun benden söylemesi. Temper City ile Maximum Hit müziğe devam ediyoruz.

0: ve demedi deme. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Lisa, Minnelli, Fat Papi hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise French Montana ve Surfer Rise önderliğinde yapacağız. Final Minutes birazdan burada. Reklam.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kapalı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Radyo Fenomen.

tanıdığımız Lisa solo kariyerinde de başarılı projelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. İşte son hiti Savadika ve Lisa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hitimizi bu kez Minelli ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Ram Pam Pam.

0: de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
1: Bambim var benim.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka aracı.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu
2: aç.

ve General Love'la bir kez daha günümüze gelen bir Ray Charles klasiği Hit the Road Jack Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler elektronik dans müzik dünyasına ve dahası DJ'liğe gidiyorlar için bir duyurum var. Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi işbirliğiyle her hafta DJ'liğe adım atmak isteyenler için fırsatlarımız oluyor. Türkiye'nin en köklü elektronik müzik stüdyolarından Future Sound DJ Akademi bünyesinde workshop kazanarak hayallerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlıyoruz. Sosyal medyada Radyo Fenomen ve Future Sound DJ Akademi profillerini takipte kalın. Çünkü gün içinde kazandıran duyuruları buradan yakalayabilirsiniz, aklınızda olsun. Şimdi ise Maximum Hit müziği, Livio Hodor ve Mono ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: Kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Şımarık Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Jason Derulo ve Dido ortaklığı. Mile Angel, Sevda Liza ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Panja BMC ile yapacağız.
1: Müziğe olan tutkunu DJ kabinine taşımaya hazır mısın? Radyo

0: kaçırsan DJ Akademi'de
1: workshop deneyimi senin olabilir.
0: Detaylar
1: Radyo Fenomen ve Futuresan
0: DJ Akademi Instagram hesaplarında.
1: Reklam.
2: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3

0: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0800-222-8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Albümünün yayın tarihi üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada canlı yayın sırasında soruları cevaplarken şu an hali hazırda 170'ten fazla şarkısının hazır olduğunu ama hala çalışmalara devam ettiğini söyledi.

0: Merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. İnci, Feride Hilal Akın, Ali Brook ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise hip hop dünyasından Miyagi ile yapacağız.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: Reklam.
1: Radyo Fenomen.

Kelimenin tam anlamıyla kıpır kıpır bir single. Belly Dancer Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler salı gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve bu kez Feride Hilal Akın zamanı alıştığımız tarzının dışına çıktığı single. Radio Fenomen'de Rüzgar'ın Kızı.

0: Tek reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Hit modunu.
2: Hit modunu aç.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, salı saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze Tempest'i önderliğinde devam ediyoruz.

0: Egemen'de hafta sonları geri sevme heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı çekişmeli bir liste programını geride bıraktık. Ve işte bu haftanın 4 numarası adım adım zirveye doğru ilerliyor. Tame Impala ve Loser Radyo Fenomen'deydi. Ve çok daha fazlası için kulağı radyonda olsun. Hani o çok daha fazlası kısmına göz atacak olursak, The Kid Laroi ve Kehlani ortaklığı, D.A.T.I., Fantomel ve Caitlyn ikilisi, hepsi birazdan burada. Başlangıcı Alan Walker ve Ava Max ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için
2: ayrıntılar
1: Bosforan.İstanbul'da.
2: Bosforan.İstanbul'da.
3: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: Telekom akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

ve Kehlani'yi bir araya getiren Girls Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hitimizde salı öğlesi arasında bu kez DATA ile devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de son dönemin en fazla istek alanlarından.

Bu flashbackleri seviyorum. Tam 17 yıl öncesine 2009 yılına gittik. Florida ve Keşe'yi bir araya getiren Right Round radyo fenomenindeydi. Keyifli günler salı öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala sırada kimler var göz atacak olursak. Tyna, Shania Twain ve Zed ortaklığı. Aya Nakamura ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise hadiseyle yapacağız.

0: neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0

0: dünyasının efsanevi kadın vokallerinden. Bugüne kadar 100 milyondan fazla albüm satışı var, öyle söyleyeyim. Shania Twain, prodüktör DJ Z'le bir araya geldi ve işte bu ortaklıktan You Are Still The One radyo fenomenindeydi. Keyifli günler Maksimum Hitmiz'e bu kez Aya Nakamura ve Maluma ortaklığıyla devam ediyoruz. Radyo fenomeninde Caca.
1: Maluma baby. Bebecita, ¿qué pasó? Que son

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Radyoda hangi şarkı çalsın?
1: Sen karar ver.
0: Ankete katıl.
1: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
0: Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Reklam. Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyası.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Güzel sorusu birazdan gelecek. Gün boyunca konuşacağız. Sırada şimdi As ve Nicki Minaj'dan Plain Jane geliyor. Young Money.
1: Ayo Ferg.
2: Yeah. Ride with the mob. Hamdulillah. Check in with me and do your job. Ferg is the name. Bimbola did the chain. Tono for the watch. Prezi play.

0: for the city. Cool chains, plain chains, and all that good stuff.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.

0: kızmadığım şeyler neler? Bugünün sorusu bu. Derya Ulu Şımarık eşliğinde düşün bakalım. Yazmaya başla, ben de okuyacağım. Maximum Hit Müzik'te neler var? Self Away ile başlayacağım. Temple City ardındansa Papi Kulo. Lorna burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında. Radyo Fenomen'desin.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda İstanbul'un ilk çeyrek maratonu Bosforan Quarter Maraton
2: 18 Ekim'de Bebek'te.
1: İki kıta tek madalya için. Ayrıntılar

platform ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini maksimum genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr.

0: da yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin. Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında süt.

0: sigortaya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel son boya.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Umra Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update. Çamalakko.

Sevgilim de kızmadığım hareketleri konuşuyoruz. Benim tabağımdan patates çalmasına kızmam diyor. Çünkü iki porsiyon söyleyebilme hakkım oluyor diyor. Güzel. Film izlerken uyuyakalması çok hoşuma gider diyor.

0: reklam.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
0: Tek reklam.
2: Çalma listene gerek yok.

0: Snow seninle birlikteydi. Kimo Sounds ardından devam. Sevgilimin asla kızmadığım hareketleri demiştik. Sürekli fotoğraf çekmek istemesine kızmam diyor. Bazısı çıldırır. Ben konuşurken uyuyakalmasına kızmam, sesim huzur veriyor demek ki diyor. Olumlamadır bu. Sevmektir, aşktır. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. I Got Love. Miyagi burada, ardından ise Deniz Görkem'le update. Medusa Good Boys. Piece of a Heart'la devam edecek. Sakın kaçırma, Radyo Fenomen'desin.
1: Mikrofonun başına geçmeye hazır mısın?
2: Sesine,
1: enerjine,
2: tarzına güveniyorsan
1: sıra sende.
2: Fenomen Next başladı.
1: Yeni neslin medya yıldızlarını arıyoruz.
2: Kendini göster,
1: yeteneğini konuştur,
2: radyoda yerini al.
1: Başvurular açıldı.
2: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
1: Fenomen Next.
2: Ses senin,
1: sahne senin.
3: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maximum Mobil'den kampanyalara katılın. Maximum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Gerçek olsun hayalin, o güzel havuç senin. Ne ararsan orada bul, adres belli, Atlas bul.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
4: Bambim var benim.
5: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

zaman en son sorduğun soru neydi? Ben mesela cep telefonumun modelini yükseltip yükseltmemem gerektiğini sordum ve ikna edildim arkadaşlar. Ama henüz karar vermedim. Ama iknayım.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444-4937 veya enterprise.com.tr.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
8: Radyo Fenomen.
9: Maksimum Hit Müzik.
8: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

My Mind, Don't Tell Me Doja Cat ardından Manifest, Prala'lar burada olacak. Update'in ilişkiler sorusunu birazdan soracağım. Cevapları göndermek için, okumam için göndermek istiyorsan adres Instagram Radyo Fenomen.

0: birlikte Travel Day ardından devam ediyoruz. Sevgilimi asla kızmadığım hareketleri. Bugün bunu konuşuyoruz. Yazmaya devam. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te neler var bakalım. Team Info ile Loser'la başlayacağım. Ardından EFA sonrasında da My Way ile Deniz Görkem'le Update. Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Fenomen kazandırıyor. Radyoda hangi şarkı çalsın?
2: Sen karar ver.
1: Ankete katıl.
2: Karadağ Budva'ya gitme şansını yakala. Detaylar için
1: Fenomen Instagram hesabını takip et.
3: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Vay! Bu tavuk aşmış.
7: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans.

dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Edirne Kapı, Avcılar hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kavacık Ataşehir yoğun, Kartal Ataşehir ise çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

demiştik. Neler geldi mesajlardan. Kıskanmasına kızmam. Demek ki hala severim, beğenirim var diyor. Ne enteresan. Gece acıkıp yemek istemesine kızmam. Ben zaten ikinci akşam yemeğine karşı değilim demiş. Obur ailesi. Obelix'ler.

0: devam ediyor ChatGPT zamanı. En son sorduğun soru neydi ChatGPT'ye? Aldığın cevap neydi? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla bakalım. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te neler var bakalım. Birazdan Stop John Scala. Ardındansa Ara Beni ile Hadise burada olacak. Deniz Görkem Kaya mikrofon başında Radyo Fenomen'de.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
4: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0200

yarın başlıyor. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

kızmadığı hareketleri neler demiştim. Instagram'dan mesaj at demiştim. Benim kıyafetlerimi giymesine kızmam diyor. Benden daha güzel taşıyor diyor. Sürekli beni seviyor musun diye sormasına kızmam. Günlük yoklamamı veririm demiş. Ne güzel sevgililersiniz siz ya.

0: Evertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bu kaşar, şu taş kaşar, simitle kendini aşar. Pizzada coştukça coşar. Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar, şu taş kaşar.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Saat 19, Semper City Self Away ile başlıyoruz yeni saate.

Sevgilimin asla kızmadığım hareketleri. Hafif komik olacak hareketler ama kızmıyor olacaksın hani onu sevdiğinden. Hangileri? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Maksimum Hit Müzik. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Pressure'la başlayacağım Helin ardından. Cry For You September, Take Me There, Dati gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar.

0: Nesli'nin medya yıldızlarını arıyoruz.
1: Kendini göster.
0: Yeteneğini konuştur.
1: Radyoda yerini al.
0: Başvurular açıldı.
1: Hemen fenomennext.com'a gir, başvurunu yap.
0: Fenomen Next.
1: Ses senin.
0: Sahne senin.
2: Reklam. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Yarın başlıyor. Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Up.

kızmam demiştim. Gelen mesajlara bakıyorum, sana sormuştum. Sabahları huzursuz olmasına kızmam, kahvesini hemen veririm diyor. Benim yemeğimi bitirmesine kızmam, ilişkimiz başlamamızdan beri böyledir diyor. Bazısı da başkasının yemeğini bitirir. Ne enteresan değil mi? Yemeğin artıyorsa...

0: müziğe. Demiştim ki ideal ilişki sorusunda sevgilimin asla kızmadığım hareketleri neler demiştim sana. Her gittiğimiz yerde fotoğraf çekmesine kızmam diyor. Ücretsiz sosyal medya ekibim var resmen benim diyor. Ne şanslısın ya. Maksimum Hit Müzik. Bakalım mı Maksimum Hit Müzik'te neler var? Birazdan Toz Pembe Manifest, Never Never Trench in Indiana ve çok daha fazlası burada olacak. Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.
1: Reklam. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onu...

0: de mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
4: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
5: Bambim var benim. 6, 5, 4, 3, 2, 1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor. Somponlanıyor.
6: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
5: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
7: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı Petrol Ofisi'nde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle Petrol Ofisi'nde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven Petrol Ofisi'nden. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mmm, bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Her yolculuğun ihtiyacı farklı. Günlük araç kiralamadan uzun dönem çözümlere, bireysel ihtiyaçlardan kurumsal filolara, elektrikli araçlardan premium modellere, yolculuğunuza uygun araç seçenekleri, Türkiye genelinde 100'ü aşkın Enterprise ofisinde sizi bekliyor. Aracınızı enterprise.com.tr'den veya Enterprise mobil uygulamasından kolayca kiralayın. Enterprise Rent-A-Car. Koşullar ne olursa olsun her zaman hazırız. Detaylı bilgi için 444 4 937 veya enterprise.com.tr.

Yarın başlıyor. Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Music. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.